koyale namamek sakkiyaq tittilluta uvagu nalligiyanginno piyuyunnik ippinniyaneqartittisuungummat qawima tittillunilu pimmariyuninginni uvattinno koyale namamek sakkiyaq tittiqattartuta nalligiyattinno pigganangineqsausuungummiyoq nutaanik piqatitaarunnaq